Çeldən adam öğbün dava yurdum Aldı o jön canım aydal Baran hemcik, jön hemcik Ulu hemim Tojı o jön, ah hem o jön Des hemim Aldı o jön men canım Jordan.